müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda.
2: Ya.
1: Cilveli değil mi sanki bomba? Tavlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?
3: Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evi nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız artık.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi, günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi, günaydın.
7: Sabahların efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Nefis bir çarşamba sabahında haftanın tam ortası. Günaydınlar millet, canlı yayında sabahların efendisine denk geldiniz. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu, Radyo Enerji. Çünkü az önce dediğim gibi canlı yayında sabahların efendisine denk geldiniz. Ya yok millet, vallahi bakın, doğru dürüst bir mesleğim olsaydı bu kadar kasılıp böbürlenmezdim. Ama şimdi burada şöhretimden millet saldırıp üstümü parçalayıp kıyafetimden pinçik dedikleri kumaş parçalarını çerçeveletip evlerine asmıyorlar, siz de tahmin edersiniz. Para desen radyo sunucusu maaşı para değil. Şimdi geriye elimde yayında ne kadar şahane olduğumu kendime tekrar etmekten başka bir şey kalmıyor. Evet, bir çeşit öz terapi gibi düşünün ya, vallahi. Ama bir yandan da bir psikoloğa danışsam iyi olur ha. Çünkü bu tavır yavaş yavaş narsizme götürür mü diye de bir bakmak lazım millet. Bence bakmak lazım. Günaydınlar. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Güzel bir program sizleri bekliyor. Günün sorusunu da birazdan paylaşacağız. Biliyorsunuz ilerleyen dakikalarda sevgili Ece ile birlikte bir günün sorusuna gelen cevaplara beraber burada ortak olacağız. Sizlerle paylaşacağız. Aslında günün sorusu ne, inanın bilmiyorum. Muhtemelen sevgili Ece hazırlamıştır bir şeyler ve paylaşacaktır. Ama birazcık daha şöyle bir biz bize olalım. Birazcık biz bize bir şeyler paylaşalım, değil mi? Pekala. Ya benim dün moralimi bozan bir şey oldu. Ya bir mekana gittik. Akşam güneşini batırmayı başardık orada biz. Evet, battı güneş. Bak bu da narsizm ha. Güneşi kendi batırdı sanıyor salak. O kadar büyütmüş ki kendini gözünde. Vallahi. Oğlum biz olmasaydık dün gece gündüz olacaktı. Ahmet. Neyse, mekan sahibi bir ara yanıma geldi. Biraz sohbet ettik. İşler güçler nasıl diye sordum. Ve muhabbetin bir yerinde dedi ki abi artık aylık 150-200 bin lira maaşı olan pek dışarı çıkamıyor. İşte kira, çocuğun okulu derken aşırı bir lüks oldu onlar için dışarı çıkmak. Şimdi aylık 150-200 bin kazanan dışarı çıkamıyor deyince istemsiz olarak hayatın film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Vallahi kankam vardı yanımda. Kankama döndüm, dedim ki kankacığım sana bir haberim var. Ben bence artık dışarı çıkmaya uygun bir insan değilim. Ya şaka yapıyorum yani, dışarı çıkmaya uygun olmadığım konusunda şaka yapmıyordum. Sadece bunları o anda söylemedim. Hesap geldikten sonra söyledim ben. Evet. Tabii yani gelir gider dengem yüzünden dışarı çıkmaya uygun olmadığımı anlayınca ben de ne yaptım? Patronu aradım hemen. Patron dedim. Ödediğiniz maaşla dışarı çıkmam mümkün değilmiş. Ne öneriyorsunuz dedim. O da bana... Dışarısı tehlikelerle dolu, kötü insanlarla dolu ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağın binlerce enstantaneden oluşan korkunç bir dünya sabahların efendisi. Bence hiç dışarı çıkma. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnandım ben galiba. Evet. İnandım. Dediğim gibi günaydın mesajları bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak günaydın mesajı alabiliriz. Ya da WhatsApp numaramız var. Hatta WhatsApp'ı açalım hemen. Şöyle şuradaydı. Evet, WhatsApp'ı da açtık. Oradan da bir günaydın mesajı olabilir. 0-533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız arkadaşlar. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
3: Plus'ta. Enerji haftanın şarkısı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Merhaba milletim. Günaydınlar herkese. Bu arada Hasan'ın tırada günaydın. Şu anda Mağusa yolunun üzerinde bizi dinleyerek, artık ne tarafa gidiyor bilmiyorum ama bizimle berabermiş. Bu bizi çok mutlu etti. İyi ki varsın Hasan. Umarım keyifleriniz yerindedir. Her zaman yaptığımız gibi yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ve bunu aslında bir para karşılığında yapmıyoruz. Yani sizlerden talep ettiğimiz herhangi hiçbir şey yok. Ha derseniz ki bu gönlümüzden geldi. Yani her dinleyicim bir 10'ar lira yollasa bana, yani yaklaşık 350-400 bin kişi dinliyorsa muhtemelen yarın burada olmam artık ben. Evet. Küçük hesaplar. Ah, günün ilk anonsunu dinleyenler bilir, çok fazla dışarı çıkmadığımı söyledim. Çıkmıyorum çünkü patron öyle söyledi. Dışarısı çok tehlikeli bir yer. Her an başına bir şeyler gelebilir. Sabahların Efendisi, sen muhakkak evinde otur. Ya inanır mısınız, eskiden pro bono diye tabir ettiğimiz çok fazla hayır işi yapardım. Kamuya bedava hizmet. Ama içimden gelmiyor artık. Bak dün akşam gittiğimiz mekanda bir kız, aa komedyen misin, güldürsene beni dedi. Şimdi normalde bir iki tane akıllı şaka yaparım, böyle havama atarım. Kızın benden hoşlanmasını sağlamaya çalışırım. Ama hiç uğraşamadım biliyor musunuz? Hani kızı 2-3 dakika gıdıkladım, yolladım. O kadar. O kadar, şu anda bu. Hiç kalmadı. Yani o sınırsız komedyenler bile...

0: yok efendim, komediyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirecekmişiz falan bilmem ne. Kimse kusuruma bakmasın. Kendimi daha iyi bir yer haline getirmeye odaklandım ben. Yani açıkçası genç kızlar, partiler, eğlence falan odaklıyım. Yani şimdi paradan başka hiçbir şey düşünemiyorum ya. Yani parama sahip çıkmak için uçlarda yaşıyorum millet. Bak bir arkadaşım geçen gün 5000 lira borç istedi. Ensesine sert bir şaplak patlattım. Şimdi daha iyi hissediyor musun diye. Ya arkadaşım, seni güldürmemi istiyorsan, yani sosyal hayattan bahsediyorum. Bu benim mesleğim zaten. Ama sosyal hayatta seni güldürmemi istiyorsan o zaman en az bir 500 lira ateşleyeceksin. Ha, para vermiyor musun? Çok çok çok çok güzelse seni biraz gıdıklarım giderim. Onu da güldürmem, ağlatırım yoksa. Evet, evet. Millet sizden ne haber? Şimdi Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin şovu var. Kaçırmak istemezsiniz. Bugünkü program harika. Birazdan da günün sorusunu sosyal medyada, Instagram sayfasında yayınlayacağız ve cevapları bekleyeceğiz. Anlaştık mı? Hadi bakalım, ayrılmayın. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım.
1: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
2: Rıfkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada sol ses seni dinleyeceğim. Rıfkoşa merkez patlıyor herkes. Arabada sol ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz. Çekilin kenara.
3: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
4: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
5: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
6: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
7: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İşiniz hızlansın. Müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta. Ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik. Sen

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Burası Radyo Enerji. Büyük bir medya grubunun hor görülen elemanları olan dev bir üyesi Radyo Enerji. Ya bence, yani bana sorsanız, her yere özel uçakla götürülen, alev alev yaşatılması gereken, el üstünde tutulması gereken bireyleriz biz radyo şovmenleri. Ama sanırım dünyada yaşayan hemen hemen herkes bunları hak ettiğini düşünüyor, öyle değil mi millet? Şimdi ben böyle düşünenlere sormak istiyorum. 21 yıl boyunca her Allah'ın günü bir ülkenin insanların hayatına neşe ve renk katıp eğlendirip güldürdüğünüzde mi bunları talep etmekte bir mahsur görmüyorsunuz? Neyse, adım Sabahların Efendisi. İyi ki beni dinliyorsunuz. Oldukça komik biriyim. Heba olmayı istemezdim. Bakın, reytingimin yüksek olması bir çeşit dünya kaynaklarının israf olmasına karşı başlamış bir savaşın parçası gibi adeta. Öyle hissediyorum şu anda. Ve millet, ben bugün bir aydınlanma yaşadım. Evet. Yani içinde yaşadığım evin boyuyla alakalı. Şunu fark ettim ki bekarken hep büyük evlerde yaşamışım. Evliyken evler hep daha küçük geliyor. Sonra şuna uyandım. Alakası yokmuş. Evliyken yaşadığım evler metrekare olarak daha büyükmüş. Ama ev içinde diğer kişi evi daha küçük algılamama neden oluyormuş. Evet. Şöyle düşünün, küçük bir örnekle izah etmeye çalışayım durumu. Bekarım, ev 100 metrekare ve 4 çift ayakkabı var. Şimdi ev 160 metrekare, 40 çift ayakkabı var. Yani metrekareye düşen ayakkabı sayısına göre derme çatma tek göz bir barakada yaşıyormuşum gibi olmuyor mu bu durumda? Ya buraya kadar işin şakası tabii. Yani bu konuda karım için çok üzülüyorum millet. Çünkü kıyafetleri gardırobuna sığmıyor. Ve ona bu fakir ve yetersiz hayatı yaşattığım için biraz suçluluk duyuyorum, açık konuşuyorum. Ha, bir yandan da bu kadar çok kıyafeti olduğu için aslında pek de fakir ve yetersiz bir hayat yaşatmadığım aklıma geliyor. Ama diğer yanda, ya o kadar çok diğer yan var ki anlatamam millet. Yani sıkı durun, bu konuşmam sırasında 6-7 defa diğer yanda diyebilirim, biliyor musunuz? Diğer yanda bunca kıyafeti ve ayakkabısı olup koyacak yer temin edemiyor olamama durumu biraz şöyle hissettiriyor. Yani sanki ona 10 milyon liralık lüks bir otomobil satın alıp otopark parasını ödeyemiyormuşum gibi. Evet. Diğer yanda söylemiştim size, ben tutamayacağım sözü vermem. Diğer yanda bazen de ben bir ananın evladı, yaşama hakkı olan bir birey olarak herkese her şeyi temin etme zorunluluğum olmadığını hatırlıyorum millet. Vallahi billahi. Ha diğer yanda diğer yanda işte erkeğin genlerinde bulunan bu temin edici görevi, bu yani bu içgüdü ağır basıyor ve bir şekilde çekirdek ailemin her şeyine yetişmeye çalışıyorum. Ha bir yandan da bu içgüdüye sahip olmayan erkeklere nasıl özeniyorum biliyor musunuz? Bak, çocuğun okul parasıyla kankalarıyla tatile çıkan adam var ya, kral. Şimdi bakın, hayatından kesse ve o tatile gitmese, yani şimdi çocuğun okula gitmesi çocuğun harika bir hayatı olacağının garantisi değil ya. Diğer yanda adamın kankalarıyla çıktığı bu tatilin de çocuğa pek bir faydası olmayacağı gerçeği de var. İşte bakın millet, hayat bu bilinmezlerle dolu. İşte bize öğretilenler, bilmediklerimiz, yanlış bildiklerimiz, doğru bildiklerimiz falan, ikilemlerle dolu, ucu bucağı olmayan bir denklem. İşte ben çok yaşlandım bunlar için, yormayın beni artık. O yüzden birazdan sümük ve çiş şakalarıyla devam edeceğim arkadaşlar. İtiraz istemiyorum. Herkes Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'ni dinlemeye devam etsin. Az sonra tekrar burada olacağım.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi. Yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Ava 2 ki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsiva 2K'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar Kıbrıs, günaydınlar millet. Şimdi Radyo Enerji'de bu büyük yatırım yapılmış büyük çaplı organizasyonda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Adım Sabahların Efendisi. İlk yayınımı 1997 yılının Kasım ayında yaptım. Ve şu anda reyting ve istatistiklere baktığımızda 12-24 yaş arası gençlerin en çok dinlediği radyo olduğumuz gerçeği var. Evet, evet. Yani dinleyicilerimin çoğu İlk yayınımı yaptığımda henüz doğmamıştı. Ha, bu ne anlama geliyor diye düşünebiliyor olabilirsiniz. Birincisi, vaktinizi böyle boş şeyleri anlamak için harcamayın bence. Ben anlatırım sonuçta. Bakın, şu sonuca vardım. İlk 10 yayın yılımda para kazanamamış olmamın nedenini buldum. Evet, kimse bir şey anlamamış 90'larda. Bugünü programlarıymış sunduklarım. Şimdi anlıyorlar. Neyse canım, hep demezler mi zaten? Gençken değil de yaşlıyken para lazım diye demezler mi? Okey, tamam. İnanıyorum ben bu söylenene. O zaman de haydi, paralar nerede? Ha? De haydi. Artı yapmayın. Tabii ki gençken para lazım. Yani bir gencin parayla yapabileceği şeylerin yüzde kaçını yapabilir ki yaşlı birisi? Yani pahalı, yaşlı zevkleri ne olabilir? Yani bilmem... Dünyanın en pahalı, yan etkisi olmayan, bağırsakları çalıştıran ilacı olsa mesela. Ha? Al sana zengin yaşlı. Bakın, pahalı zevkler söz konusu olduğu zaman şu aşırı pahalı kol saatlerini anlamakta her zaman zorlanmışımdır. Özellikle bu dijital çağda her tarafımız, sağımız solumuz saate gösteren bunca cihazla çevriliyken. Hayır, koluna 300 bin liralık saat taktığın zaman benden daha iyi zaman geçirmiyorsun ki. Anlatabiliyor muyum? Bilakis mesela senin yaşadığın zaman içerisinde başına gelebilecek birçok kötü olay benim başıma gelmiyor. Örnek veriyorum. Aman Allah'ım, saatimi bulamıyorum, çalınmış saatim. Asla başıma gelmeyecek bir şey. Ha, ola ki denk geldi, saatim çalındı. Bir et döner fiyatına yerine koyamayacağım bir şey değil ki, anlatabiliyor muyum? Yani bakın, şu ironiyi görebiliyor musunuz? 500 bin liralık saati çalınıyor bir adamın. Ve ben 300 liralık saatinden bakıp söylüyorum saati ona. Yani kanka, seni kötü hissettirmeyecekse şu anda saat 5 çeyrek geçiyor. Artı saatim senin çalınan böyle akrep yelkovanlı servet gibi değil de dijital olduğu için anında söyleyebildim, farkında mısın? Ha, bir de küçük not. Kolumda bu saat olmasaydı cep telefonumdan bakıp yine söylerdim saati. Ya hiç anlamıyorum ya. 300 bin, 500 bin dolar saatler var ya. Benim oğlan da mesela inanılmaz derecede bu saatlere meraklı. Ya ben hayatımda 100 bin liralık saat takmadım ya. Bu merak ona nereden bulaştı? Ben onu çok merak ediyordum geçen gün ama buldum. Evet, teyzesinden. Teyzesinden. Yani marka düşkünlüğü oradan geldi sanırım. Hani eskiler der ya. Bir bebek doğduğunda işte kim ağzına tükürürse, bu da nasıl bir şeyse, onun huyunu alır diye. İşte teyzesi ağzına nasıl tükürdüyse artık. Vallahi billahi ya. Neyse, ilk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Hem de Ece ile birlikte. Değil mi? Değil mi? Günün sorusunu paylaştık Instagram'da. Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasında hikaye olarak. DJ Ece IM'in sayfasında Instagram'da hikaye olarak. Radyo Enerji'de hikaye olarak. Ve tabii ki NRG Play'de hikaye olarak. Sorumuzu sorduk. Gelen yorumlara, gelen cevaplara Ece ile birlikte bakacağız. Ve en güzel cevabı verene de sürpriz bir hediyemiz olacak. Hadi bakalım. İkinci saatte görüşmek üzere.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bazen evde üstümdekileri çıkartıyorum. Karım diyor ki, ooo kocam çıplak. Köpeğin mamasını koymuş muydum ben ya?
2: Odaklansana, fokus be kadın, fokus.
3: Her sabah odak noktanız. Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de. Sabahların efendisi.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Günaydın.
5: Günaydın.
3: Sabahların efendisi.
1: Günaydın, günaydın, günaydınlar beyler, günaydın Şana'da. Bir de günaydın Ece.
6: Günaydın Kerem, günaydın, günaydın. Sabahların efendisi.
1: Mersi, sağ
6: Bugün en sevdiğim konuyla geldik.
1: Vallahi süper, zaten enerjinden belli.
6: Hazır mısınız
1: cevaplara? Günün sorusunu paylaştıydık, yorumlarda gelmeye başladı. Hemen soruyu alalım senden.
6: Aldatma değil de, şimdi aldatma hani bellidir bazı şeyler. Ama hani size göre aldatma sayılabilecek şeyler neler dedik.
1: Wow, iyi soru.
6: Tabii ki yine cevaplara, en güzel cevabı da bir kahve gidiyor.
1: Artık dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Bunu kabul edelim, aldatma mevzusu. Evet. Ve bence bu Bihter dizisi vardı, hatırlar mısın? Aşk-ı Memnu.
6: Aşk-ı Memnu.
1: O süreçte başladı her şey. Her şey o diziyle beraber başladı. Aldatmak mevzuları. Şimdi bizim sorumuz da yani net aldatma değil ama aldatma sayılabilecek.
6: Tabii yani hani başkasıyla bir ilişki yaşaması değil. Yani o zaten aldatmak ama hani size göre aldatma sayılabilecek. Çok açık oldu bu.
1: Evet, evet.
6: Ben söyleyebilir miyim hemen?
1: Yaralı.
6: Çok doluyum. Ya evet. Bence Instagram'da
1: mesela
6: bir kızı takip etmek, tanımadığı bir kızı takip etmek ilişki içerisindeyken, fotoğrafını beğenmek, storiesine alev atmak, kesinlikle aldatmak.
1: Alev atmak.
6: Tabii, kalp atmak, bunları aldatmak. Neden şimdi, yani? Şimdi bir kızı... Neden?
1: Neden? Neden? Eli çarpmış olabilir.
6: Hayır.
1: Yanlışlıkla olamaz mı ya?
6: Bir de şey var, çok eskiden eklemiştim ben onu. Yeni kabul etti.
1: Güzel.
6: Yersen. Bak.
1: Yiyen
6: bugün kahveyi
1: ama
6: ben alacağım.
1: Olabilir. Güzel cevaplara kahve ısmarlıyoruz değil mi?
6: Evet.
1: Bir de yanında dondurma versek.
6: Ay.
1: Süper olur değil mi? Tamam, hadi bugün güzel cevap bekliyoruz ve cevap veren, en güzel cevabı veren kişiye de hem kahve hem de dondurma.
6: Of of of.
1: Bu yazın en güzellerinden bir tanesi zaten dondurma. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Evet. Hangisini seversin? Çilekli.
6: Çikolatalı ya, çikolatalı, böyle yoğun
1: klasik
6: yoğun.
1: Of. Çikolata ve şey.
6: Sade böyle kaymak. Ay ay ay.
1: Ben de çok severim. Pekala, soruyu bir daha alalım.
6: Şimdi aldatma değil, tamam, aldatma yerine geçebilecek. Yani neredeyse aldatma sayılabilecek
1: sen saydın hepsini
6: şeyler
1: zaten ama.
6: Size daha göre farklı nedir?
1: Evet,
6: tabii
1: daha farklı.
6: Daha bunun...
1: Yine sizin aklınızda olan aldatma olarak görüyorum dediğiniz her şeyi yazmanızı istiyoruz. WhatsApp'tan ulaşabilirler, Instagram'dan ulaşabilirler. Numaramız neydi WhatsApp numaramız?
6: 533-888-10-10.
1: Bizim WhatsApp numaramız millet. Buraya da yazabilirsiniz. Yine Instagram'da Sabahların Efendisi'nde hikayesinde paylaşıldı. Bir tıklama butonu var, oraya yazabilirsiniz. DJ Ece AYM de aynı şekilde hikayesinde paylaşıldı. Ne kadar zor onu söylemek ya. DJ Ece AYM.
6: Dijeyce kalmaz yazınca da oluyor.
1: Tamam, aynı zamanda enerjinin hikayesinde ve bir de Nerege
6: Play.com'un
1: evet hesabında, Instagram hesabında hikayede yayınlandı arkadaşlar. Sorumuzda aldatmak sayılabilecek her şeyi buraya yazmanızı istiyoruz. Tamam, haydi bakalım o
6: cevapları
1: zaman
6: bekliyoruz.
1: Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın. Günaydın. Günaydın. Beyler günaydın. Şanada. Şimdi gelelim diğer konuya. Ya millet, üzülerek söylemek zorundayım ki dinozorlar sandığınız kadar zeki canlılar değildi. Ancak kendi dönemlerinde doğal olarak dinozorların hüküm sürdüğü bir dünyada gezegenin en akıllı türü olabilmişler. Eyvallah, eyvallah. Şimdi bu bilgiler ışığında çevremi genel olarak aptallardan oluşturup en gelişmiş akıllı yaşam türü gibi hissetmeyi seviyorum ben. Evet, tercih ediyorum. Yani bu sizce psikolojik bir rahatsızlık mı, yoksa öz sevgi diyebilir miyiz? Kendimi çok mu seviyorum ben? Ha? Ya bilmiyorum. Dinozor türlerine ne kadar yakınsınız? Stegosaurus adlı sırtı dikenli bir dinozor varmış. 4,5 ton ağırlığında, 9 metre uzunluğunda otçul bir dinozor. Beyni bir tenis topu büyüklüğündeymiş. Yani nasıl yettirmiş, nasıl idare etmiş o beyinle, bilimciler hala açıklayamıyor. Yani 4,5 ton ağırlığında 9 metrelik bir bedeni var. Zaten fosillerde de ağızlarına çikolata bulaşmış bir şekilde. Bir de temsili seslendirmişler müzede. Lanet olsun, yine kendi kuyruğuma bastım. Ah, çok acıdı ama ya. Ellerim neden bu kadar küçük? Popomu nasıl sileceğim? Şu sonuncu anlattığım şeyi günümüzde de yaşıyoruz hala. Evet. İkinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günün bu saatinde trafiğe takıldınız mı millet? Ya da evde, ofiste hani bıktım bu yoğunluktan, sakin bir yere mi kaçsam diye düşündüğünüz zamanlar oldu mu hiç? Durun durun, bavul toplamadan önce beni iyi dinleyin. Programın sponsoru Olympia Construction hepimiz için Kıbrıs Lefke'de bir cennet kurmuş. Olympia Seaside. Burası Kıbrıs Lefke Gaziveren'de. Ha, Lefke deyip geçmeyin, burası çok sakin bir şehir. Ama canınız hiç sıkılmaz. Çünkü canınız eğlence isterse Çilek Portakal Festivalleri var. Spor isterse yanı başınızda CMC Golf sahası var. Hatta ben

0: kış insanıyım derseniz Troodos Kayak Merkezi de arabayla hemencik şurası. Aynı zamanda 3 büyük üniversitesiyle tam bir eğitim kenti. Yani yatırım için evladiyelik millet benden söylemesi. 1 artı 0'dan 3 artı 1'e kadar tam 336 daire yapmışlar. Sosyal alanları say say bitmiyor. Yazlık sineması var, hamamı var, havuzbaşı barı var. Antibakteriyel silinebilir duvar boyalarından yüksek güvenlikli çelik kapılara kadar her şey düşünülmüş. Yani yaramaz çocuklar duvara boyasa dert değil, silin geçin ya. Hadi millet gelin bu hayali ertelemeyin. Olympia Construction kalitesiyle Olympia Seaside'da hayatın tadını çıkartın. Detaylar içinse www.olympiaconstruction.com sitesini ziyaret etmeniz yeterli millet. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız. Ya evet arkadaşlar, ben de eşime söylüyorum piercing yaptı diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
2: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Olimpiyas Yiğit Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Yine karşınızdayız sevgili Ece.
1: Merhaba millet.
0: Artık biliyorsunuz günün sorusunu soruyoruz ve Ece ile birlikte gelen yorumlara şöyle bir göz atıyoruz. Hatta en güzel yoruma da en güzel hediyeyi veriyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bugün ne vereceğiz hediye?
1: Çok lezzetli bir hediye.
0: Nedir?
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Quadro Cafe'den yine tamam. Kendi, bu arada el yapımı dondurmaları kendileri yapıyorlar yani.
0: Süper.
1: Bu arada dondurma değil de işte gelato diyorlar ya, işte gelato. Dondurma veriyoruz. İstedikleri
0: el yapımı
1: model,
0: dondurma.
1: Evet, istedikleri
0: süper.
1: Top.
0: Yanında böyle. Bir de kahve olsa ne kadar güzel
1: çok
0: olur.
1: Çok güzel olur.
0: O zaman verdik hem kahve gitti. Hem dondurmayı en güzel cevaba vereceğiz. Sorumuz neydi? Günün sorusu neydi Ece?
1: Aldatma değil, aldatma sayılabilecek şeyler nedir sizce?
0: Maşallah.
1: Evet.
0: İyi soru.
1: Yaralı. Yaralı bir soru.
0: Yaralı. Var mı cevap?
1: Cevaplarımız var.
0: WhatsApp'ta da var birkaç tane. Onları okuyacağım ben sana.
1: Harika. Instagram'dan.
0: Sana okuyacağım ama başkasına yok.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O derece yani.
0: Tabii. Alalım cevapları.
1: Instagram'dan Cengiz yazmış. Mesela evli olduğun halde aynı iş yerinde bir kişinin Instagram'ını istemek demiş. Bu Instagram gerçekten...
0: Bir dakika. Bir daha. Aynı evdeyken mi istemiş mi?
1: Hayır şimdi. Biz evli olduğun halde...
0: Tamam.
1: Aynı iş yerinde bir kişinin Instagram'ını istemek.
0: Hmm.
1: Yani evlisin. Çalıştığın bir yerde bir kişinin Instagram'ını istiyorsun.
0: Muhtemelen
1: neden?
0: Karşı cins evlerinin Instagram'ını istiyorsun.
1: Tabii.
0: Neden?
1: Ya iş yeri belki olabilir, sonuçta her gün birlikte çalıştığın kol arkadaşlarındır ama.
0: Mesajlaşmak için tabii, iş hayatı bu, doğru söyledi.
1: Tanımadığın birini eklersen bence sıkıntı. Ya aslında Cengiz'e hak veriyorum aslında.
0: Ve aslında şimdi birazcık ucu açık gibi bir şey geldi bana. Yani burada kötü bir şey de olmayabilir, kötü bir şey de olabilir. Bilmiyoruz. Bence
1: tabii.
0: Aldatma sayılmaz.
1: Ya iş yerinde evet ya, hani çünkü ben de orada aldatma olduğunu düşünmüyorum.
0: Tutabileceğin bir şey yok yani, elinde bir malzeme yok yeterli.
1: Evet.
0: Çünkü ya, cevabı çok açık.
1: Tabii tanımadığı birini eklese hadi diyeceğim, böyle bir yokladı. Sende ya, ne cevaplar var?
0: WhatsApp'ta var. WhatsApp'tan bakalım şöyle cevaplara. Demiş ki başka birisine farklı bir şekilde düşünüyorsa, farklı bir şekilde hoşuna gidiyorsa, kısacası hayatında bir şeyler varsa ve bunu farklı bir gözle bakıyorsa... Bu bile aldatmaktır demiş. Tensel olmasına gerek yok demiş.
1: Zaten evet, sorumuz da oydu.
0: Evet.
1: Hani aldatma değil, aldatma sayılabilecek şeyler.
0: Bir tane daha var bak, bu da çok ilginç. Demiş ki Barış'tan geliyor. Duygusal ya da fiziksel yakınlaşmalar aldatmaya giriyor.
1: Tabii ki.
0: Evet yani ki. Düşünce bile girebilir. Birini severse, eşi veya sevgilisi varken, bu bir aldatmaktır.
1: Tabii ki. Başkasından düşünüp
0: beğendim.
1: Etkilenip hayalini kuruyorsan o zaten... Geçmiş olsun.
0: Bak bu, bir tane daha var. Bu da güzel. Başka birine ilgi göstermek ve kendi hayatında olan insanı umursamaz davranmak, cinsel ve duygusal anlamda bir şeyler yaşamak veya başka bir erkeğe veya kadına hayatında birisi olduğunu söylemeden başkasına değer, kıymet vermek, ümit vermek de aldatmaya girer diyor.
1: Bu sağlam aldatmaya girer. Tebrik
0: evet.
1: ediyorum. Kim
0: evet.
1: yazdıysa çok
0: güzel.
1: Doğru.
0: Güzel. İsmini göremedim ama soralım bakalım kim yazmış. Birazdan gelir. Bak bu efsane. Bir erkekle bir kadın aynı ortamda aynı havayı solusa aldatmaya girer.
1: Ha? İşte bu kadar.
0: Güzel.
1: Gerçekten ben mağaramda biraz, mutluyum yani.
0: Biraz abartı olmuş ama yine de fena değil. Beğendim. Bir erkekle bir kadın aynı ortamda aynı havayı solusa bile. Vay be.
1: Yürü be. İşte bu.
0: Sizin yorumlarınızı bekliyoruz millet hala. Yaklaşık bir 45 dakika daha burada biz seninle. O kadar zamanımız var mı?
1: Yani buradayız, buralardayız.
0: Kıramazsın bizi diye düşünüyorum.
1: Bakacağız.
0: Sorumuz aldatma değil yani, net bir aldatma değil ama aldatma sayılabilecek her şeyi sizlerden bekliyoruz. WhatsApp'tan yollayabilirsiniz 0533-888-1010. WhatsApp'a direkt yazabilirsiniz ya da yine Instagram'da sayfalarımıza paylaştık. Sabahların Efendisi'nde DJ Ece Kalmaz sayfasında, Enerji Play sayfasında ve pardon NRG Play ve Enerji sayfasında hikayede paylaştık. Orada buton koyduk. Basıp yorumlarınızı yapabilirsiniz millet. Bekliyoruz. Var mı söyleyeceğim bir şey?
1: Tabii en güzel yoruma da, en güzel cevaba da güzel bir hediye veriyoruz.
0: Nereden geliyor hediyemiz?
1: Quadro Cafe'den geliyor.
0: Quadro Cafe'den.
1: Tam karşımızda, böyle dondurmanızı afiyetle yerken yanında kahve.
0: Oh, efsane mis. Olur. Süper hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir yoruma bakar her şey arkadaşlar. En güzel yoruma da Quadro Cafe'den bir kahve, yanında da lezzetli bir dondurma vereceğiz. Ayrılmayın, daha sonra tekrar burada olacağız.
2: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Hazır trafikten konu açılmışken bazı ticari araçlarda şöyle bir yazı var ya. Hatalı kullanıyorsan arayın. Neden şoför tarafından yazılmış hissi veriyor bu bize? Hı? Bence bu iş taşerona verilmeli. Hatalı kullanıyorsa bizi arayın icabına bakalım. Hüseyin Bacak Kıran LTD.
1: Sabahların Efendisi.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Seva
1: 2. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yazın konforu. %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hoppala paşam, malkara keşan. Duydun mu hiç bunu?
4: Senden geçen gün duymuştum. Arada söylüyorsun
3: böyle. Var böyle enteresan deyimler bende. Tabii şakalar. Yaş itibariyle. Ya işte.
4: Yapalım, idare
3: sen kaç doğmuşsun? Dinleyiciler de bir öğrensin.
0: Ne?
3: 99. Bundan sonra bana amca de. Kerem amca. Merhaba millet, günaydınlar. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Yine Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Artık en sevilen kadını da. Sevgili Ece ile birlikte buradayız. Biliyorsunuz her gün günün sorusunu paylaşıyoruz. Yorumlara da güzel bir hediye veriyoruz. Ne vereceğiz bugün?
4: Bugün Quadro Cafe'den dondurma. Ve? El yapımı dondurma ve kahve yanında tabii ki de.
3: Wow, kuru kuru süper, gitmez. Vallahi süper.
4: Çok güzel ya.
3: Quadro Cafe'den el yapımı dondurma ve yanında da güzel bir kahve.
4: Evet.
3: Dondurmayı seçebilirler değil mi?
4: Tabii tabii. Hatta böyle çilekli var, limonlu var. Bunlar böyle orijinal çilekten yapılıyor falan.
3: Daha lezzetli olur ha.
4: Çok çok. Vallahi inanılmaz. Gibi.
3: Bakalım yorumlara bakalım kime vereceğiz bugün bu güzel hediyeyi. Sorumuzu da bir kez daha alalım. Soru neydi, günün sorusu?
4: Aldatma değil. Evet. Aldatma sayılabilecek şeyler nedir size göre?
3: Bize dedik. Göre.
4: Bize göre dedik. Bir cevap var, sonra hadi senden bakalım. De duymak istiyorum bu arada. Bakalım. Seni konuşmadık.
3: Kalsaydı bir kenarda ama.
4: Fatih demiş ki, hep de erkekler cevap veriyor ya.
3: Evet.
4: Kıyamam. Bir yabancıyla mesajlaşıp konuşmak, arkadaş gibi deyip flört gibi takılmak ve bunu gizlemek. Daha üstüne ne yapsın?
3: Yani vallahi tecrübe.
4: Evet.
3: Müthiş. Bir daha alalım ya, beğendim ben bunu.
4: Ben de beğendim bu cevabı. Bir yabancıyla mesajlaşıp konuşmak, arkadaş gibi deyip flört gibi takılmak ve bunu gizlemek demiş.
3: Neden yapıyor insanlar bunu acaba? Çok merak ediyorum ya. Ya bir heyecan mı?
4: Heyecan
3: bir adrenalin mi? Bir sıkılmışlık
4: bence.
3: Mı?
4: Evet.
3: Ya o zaman normal karşılamak gerekmez mi?
4: Sana göre ne sence? Aldatma ya, sayılabilecek şeyler. Hadi bakalım.
3: Birincisi zaten kimse beni aldatmaz.
4: Başladık.
3: Tabii ki. Kendi kendini aldatır.
4: Huzurumu bozma. Evet.
3: Yani kesinlikle. Birincisi ben olaya öyle bakıyorum. Ben insanlarla devamlı iç içe olduğum için benim yaptığım her şey aldatmaya giriyor o zaman.
4: Aynı havayı soluyorsun bir kez.
3: Evet, aynı havayı soluyorsun. Ben samimi bir insanım. Ya herkese canım derim. Ne bileyim, ne yapıyorsun fıstık derim falan filan. Ama bunu söylediğim ortamda karım hiç yoktur bu arada. Yani çünkü kadınlar bunu aldatma olarak görüyor. Erkekler bunu aldatma olarak görmüyor. Normal.
4: Ya söylediğin niyet de önemli şimdi. Hani
3: evet, evet.
4: Fıstık yavrum ne haber değil de hani.
3: Olsun anam.
4: Hani şey ya ne haber ya ufaklık fıstık. Hani.
3: Ya tabii ki yani bu, şimdi insanların belli bir yaş aldıktan sonra bazı alışkanlıkları var. Yani o alışkanlıklardan kurtulmak çok kolay değil. Yani samimi davranmak mesela. Herkese canım demek. Kadınlar bunu da sevmiyor. Niye ona canım diyorsun? Ben senin canın değil miyim diyor. Misal. Ama bu çok kelimenin hani nokta virgülü gibi artık. Yani, selam canım.
4: Biraz.
3: Ne oldu şimdi?
4: Tabii niyet dediğim gibi önemli. Ama yani biraz da törpülenmesi gerekebilir. Yani daha böyle.
3: Şimdi bir kere
4: yeni ilişkiler için
3: bak,
4: çok sıkıntı bu. Hani.
3: Bak şimdi bir kere sevdiceğin, işte eşin, hı-hı, aşk böceğin yanındaysa ve bir erkek bir kadına ne haber canım derse zaten yani sabah sabah ciğer yemiş olması gerekiyor. Yani oradaki canım aslında gerçekten samimiyetten kaynaklı. Yoksa yürüme ya da koşma bağında
4: değil tabii ki.
3: Değil.
4: Peki
3: kadınlar
4: tersine
3: niye bunu mesela duyduklarında niye ona canım diyorsun diye hemen bir ket vuruyorlar? Gerçekten
4: ama
3: çok
4: tam
3: merak
4: tersini
3: ediyorum.
4: Düşün.
3: Neyi düşünüyorum? Evet, hiçbir
4: eşine,
3: şey olmadı.
4: Eşine canım ne haber? Nasılsın bugün?
3: Ne olacak ya? Ne ol? Bir kere bak. Bir kere o benim. Tamam mı? Bunu kabul edin. Kadınlar olarak da bunu kabul etmeniz lazım. Bu adam benim. Ne söylersen söyle. Benim. Ha. Giderse. Tamam senin olabilir. Sıkıntı yok. Ama giderse. Şimdi olaya bak, ne kadar mantıklı konuşuyorum, yine tıkandın değil mi? Ha? Değil mi? Doğru söyle.
4: Tamam hadi bugün tıkandım evet. Ya, ya. Verecek cevap bulamadım.
3: Ama öyledir ya. Kadınların da bunu bu şekilde kabul etmesi lazım. Kimseyi artık zincirleyemezsiniz. Hele bu devirde çok zor.
4: Bu arada biz kadınlar daha çok sık kullanıyoruz. Aşkım, aşko, evet. Canım.
3: Evet.
4: Naber evet. Yavrum. Biz, biz erkekleri daha çok kullanıyoruz bence. Diye. Demiyoruz da diye de biliriz.
3: Diyenler vardır ama ben bunu samimiyetle söylediklerine inanıyorum.
4: O ya. Evet ya hadi tamamen dediğin gibi virgül bir hitap.
3: Evet.
4: Hani.
3: Bunu bu şekilde kadınların özellikle kabul etmesi lazım. Tabii ki sinirlenen erkekler vardır. Yani
4: var bu arada.
3: Selam canıma çok fazla sinirlenen bir erkek olacağını zannetmiyorum ama işte Instagram'dan arkadaşım gibi davranmak, ne bileyim flört etmek falan filan bunlar can sıkıcı şeyler. Kabul ediyorum. Bu kesinlikle can sıkıcı şeyler ama bunun da sebebini birazcık araştırmak lazım. Bunun
4: tabii neden takılıyoruz veya takılınılıyor. Tabii ki.
3: Önemli olan kısım
4: bu. Altyapıda bir bozukluk var demek ki. Doğru.
3: Bence de var demek. Neyse başka yorum var mı bakalım. Sevgili kim bu? Edit demiş ki aldatmadır bunun türü mürü şekli şemali olmaz. Affı da olmaz. Hiçbir zaman bu şekilde olmayın beyler. Kendinize saygınız olsun. Onurlu olun. Ben
4: işte bu.
3: Gömmüş.
4: Evet.
3: Direkt gömmüş. Eğer diyor bir birliktelik yaşanmışsa aldatma olayı vuku bulmuş olur. Aldatmanın resmi ve dini tek tarifi budur demiş. Aa, enteresan flörte bir şey demiyor demek. Kim bu?
4: Enteresan.
3: Ha, ismi istemiyor açıklatmasın. Kafanda ikinci ile ilgili acabalı dönen bir senaryo hareketi aldatmaya girer demiş. Bu döngüye girdiyse zaten olay bitmiştir.
4: Nasıl yani?
3: Bunu hep yazan kadınlara. Hep. İsim vermiyorum yine. Yani bir şekilde kafanda birini düşündüysen bitti. Tamam. Aldatıyor beni. Ne kurgular.
4: Ama
3: ne filmler.
4: Şimdi tamam bilemiyoruz. Kim kimin neyi düşündüğünü, kimi düşündüğünü bilemez ama gerçekten şimdi düşünsene ya. Birini düşünüyorsun başkasını. Böyle bir heyecanlanıyorsun. Hoşuna gidiyor.
3: Bak. Net yani. Meltem diye birine demiş. Sevgilimsin diye netten başka kızlara sevgilim yok demesi. Bak bu çok iyi.
4: Bunlar çok hak veriyorum bu arada.
3: Ben de verdim. Hatta bir şeyleri de verebilirim. Yani. Her şeyi verebilirim. Güzel söylemiş. Evet. Pekala millet. Günün sorusu belli. Net bir şekilde aldatma değil ama aldatma sayılabilecek her şeyi sizlerden bekliyoruz. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sosyal medyalarda paylaştık soruyu oradan ulaşabilirsiniz. Ve en güzel cevaba da Quadra Cafe'den nefis bir kahve ve efsane ev yapımı
4: dondurma.
3: Ismarlayacağız. Sen ısmarlayacaksın Ece.
4: Ben de. Tamam. Bu sefer ben de.
3: Tamam bu sefer sen de. Var mı başka bir yorum?
4: Şu anlık yok. Cevaplarınızı tamam. Instagram üzerinden veya WhatsApp hattımızdan bekliyoruz.
3: Tamam o zaman yeni saate merhaba diyelim. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
2: Avize dünyası sabahları.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hey, ne haber millet? Ne yaptınız? Ha? Haftayı toparlayabildiniz mi? Ödemeler yapıldı mı? İhale işi ne oldu? Bilanço, hisse devir işlemleri, şirket hukuku. Ya bir insan, ya kendimden bahsediyorum. Bunlardan hiçbirini hayatına dahil etmeden bir bütün hayatı nasıl geçiriyor ya? Ne güzel değil mi? Ha, bir tek saydıklarımdan arada bir tane var. Ödemeler yapıldı mı kısmı bana uyabilir. Ya o da hani bu ay daha çok tefeci arkadaşlarla uzlaşmayı başarabildin mi sabahların efendisi şeklinde. Neyse adım sabahların efendisi, ayağımı yorganıma göre uzatırım. Bu işlere hiç girmek zorunda kalmadım hayatta. Hemen heyecanlanmayın, yorganım kısa, ayaklarım soğuk. Yani bu işlere girmedim derken borca da girmedim. Ama özellikle benim yaşıma geldiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Hayatınızda tek istemediğiniz şey fazladan dert oluyor. Yani beklentilerinizi azaltıyorsunuz hayattan. Ya yegane talebiniz de kimse beni dürtüklemesin. Rica ediyorum, kimse beni dürtmesin. Çok paraya bile ihtiyacım yok. Ha, bir tek her ay bağırsaklarımı çalıştıran küçük şeffaf haplarım var. Onu alacak kadar para beni idare ediyor. Ya arkadaşlar, öyle bir yaşa geldim ki tuvalete zahmetsiz bir şekilde çıkmak hayatla ilgili şikayetlerimin %60'ını bir anda ortadan kaldırıyor. Kalan %40'ının zaten %30'u evli olmak, karımla didişmemiz filan. Geriye bir %10 kalıyor. Ona da şey diyorum ben, nazar boncuğu. Evet. Evet. Haber izlemeyip gazete okumayınca geçiyor zaten her şey. Ben de şunu düşündüm. Hem yaşım ilerledi hem de vakti zamanında leğen kemiğimi kırdıktan sonra kendimi fiziksel olarak fazla güvenmiyorum. Acaba silah mı alsam bir tane? Tabanca mı alsam diye düşünmüştüm kendi kendime. Yani fikir egzersizi yapıyordum. Neyse, bunu aklınızda tutun. Bu geçenlerde aklımdan geçen bir düşünceydi. Biraz yetersiz hissediyorum son zamanlarda. İşte sakatım, tabanca mı alsam diye. Sonra yine geçenlerde, yani bunu düşündükten birkaç gece sonra, gece yarısı çok acıktım. Karımın da sabah uyandığında huysuz ve sinir hastası olarak uyanmaması için gece kahvaltısı için haşladığı yumurtalar var buzdolabında. Sabah yapmasına imkan yok, çok sinirleniyor. Şimdi ben de bu haşlanmış yumurtalardan bir tanesini atayım ağzıma da hani tıkar beni, açlığımı bastırır diye aldım. Mutfak tezgahına vurdum, çiğ yumurtalardan birini almışım. Her yer yumurta sümüğü. Gece saat 2, temizle, dezenfekte et. Aman salmonella olmayalım diye kimyasal temizlik malzemeleri falan da kullandım. Ve ilk düşüncem şu oldu millet. Sabahların efendisi, asla silah alma. Asla silah alma, manyak mısın sen ya? Herkesin silah kullanmaması lazım zaten. Polisler hariç. Bir de askerler. Pekala millet. Birazdan Ece ile birlikte tekrar burada olacağız. Günün sorusuna yine yorumlar geldi, cevaplar geldi. Onları birer birer söyleyeceğiz. Ve günün sorusuna yorum yapan, en iyi yorumu yapan bir dinleyicimize de Quattro Cafe'den efsane bir kahve ve buz gibi bir dondurma, hem de ev yapımı ikram edeceğiz, haberiniz olsun. İkinci saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Bu arada hemen şunu da söylemem lazım. Avize Dünyası'nda 2 al 1 öde kampanyası başladı millet. Evet, 2 tane en sevdiğiniz, en beğendiğiniz 2 ürünü alıyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsat kaçmaz. Nerede Avize Dünyası hemen söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çim Pazarı'nın tam karşısında.
1: Enerji, enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Korinyum sunar.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: Efendi. Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
2: Aa, sesin gelmedi. Bakayım bir daha söyle.
3: Ne kadar havalı bir girişin var senin.
2: Tabii canım öyle ya. İşte sabahların efendisi.
3: Çok iyi ya.
2: Bir geldi. Şey soracağım. Mikrofonu duyuyor musun? Böyle birazcık tuvaletten konuşuyormuşuz gibi. Ha? Ben mi öyle hissediyorum acaba?
3: Yani ya
2: öyle bir hissiyat var.
3: Kalmış.
2: Sanki böyle bir hafif bir yankı var. Yani tuvalette telefona bakarsın da bir ses duyarsın böyle eko.
3: Şimdi
2: öyle
3: ikimizin mikrofonları karşılıklı olduğu için birbirimizden ve
2: mikrofonlar
3: ses
2: da
3: acaba?
2: Çok kaliteli galiba.
3: Az onun en kaliteli.
2: Evet, gerçekten mikrofonlar çok kaliteli mikrofon. Ayrıca her yerden sesi alıyor. Hatta bizim hakkımızda düşüncelerinizi de söylemlerinizi de tabii. Az önce duydum ben sabahların efendisi efsane bir adammış diye. duydum. Senin için de bir şey gelirse söylerim, merak etme.
3: Teşekkür ederim. Ben duyamıyorum.
2: Pekala millet. Günaydınlar. Burası Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Yine günün sorusuyla karşınızdayız. Sorduk soruyu. Öyle bir devam var diyor. Güzel bir soru aslında. Aldatmak değil. Net olarak aldatmak değil ama aldatma sayılabilecek ne varsa bizlerle paylaşın dedik. Yorumlar efsane. Bir güzel yorum bulup ona da efsane bir hediye vereceğiz değil mi?
3: Evet, hem de.
2: Ne vereceğiz onu
3: senden
2: duyalım.
3: Çok lezzetli bir hediye. Tam yaz günlerinde böyle of içini
2: soğuyacak.
3: Evet.
2: Evet evet. Quadro Cafe'den.
3: Gelato.
2: Gelato. Hem de ev yapımı. Yanım. Ev yapımı, el yapımı mı?
3: Elde yapılıyor, el yapımı.
2: Tamam. O zaman el yapımı.
3: Hani ev yapımı evde.
2: Evde yapılırsa ev yapımı, elde yapılırsa el yapımı. Süpermiş. Bir yaşıma
3: eller,
2: daha girdim bak.
3: Yok, ben bunu kendim yani
2: uydurdum,
3: kendi fikirlerimle
2: sakın bana.
3: Uydurdum.
2: Süpersin ya vallahi. Evet millet, yeni bir yaşımıza daha girdik. Elde yapıyorsanız el yapımı, evde yapıyorsanız ev yapımı. Tamam mı?
3: Yani adam kafede yapıyor
2: kafede,
3: yani.
2: Kafede, kafe yapımı o zaman.
3: Eliyle falan yapıyor.
2: O zaman ne diyeceğiz? El kafe yapımı. Ne kadar sürdürebiliriz biz bunu? Pekala. Günün sorusunu sorduk. Cevaplar efsane. Daha fazlası geliyor. Bir arkadaşımız ismi var mı ya?
3: Şimdi Instagram'dan da bir yorum var. Ha. Ben bunu anlamadım.
2: Evet, alalım.
3: Yani güzel bir yere değinmiş. Ben de savunuyorum.
2: Gelsin.
3: Hani aldatma sayılabilecek bir şey olarak iletişim eksikliğini demiş. Yani iletişim eksikliği.
2: Ne?
3: Aldatma sayılır. İletişim fazlalığı sayılmaz.
2: Bence de. Ben de ona takıldım. İletişim eksikliği.
3: Yani, evet, bir ilişkinin en kötü unsurlarından biri. İletişim eksikliği net. Ama hani aldatma sayılabilecek bir şey değil.
2: Şey mi demeye çalıştı acaba? İletişim eksikliğinden dolayı başka bir tarafa gözün kayması.
3: Tabii. Altyapı bu olabilir.
2: Evet, bunu anlatmaya çalıştı bence.
3: Evet, bizi soru işaretleriyle bıraktı hanımefendi ama.
2: Duyuyorsa güzel, bize inşallah tekrar bize geri dönüş yapar.
3: Güzel cevap yani.
2: İletişim eksikliği.
3: İletişim eksikliği.
2: Peki, şimdi bir tane yorum var. Ben bu arkadaşı idol olarak seçiyorum. Demiş ki, düşünce eyleme dönüşmediği sürece aldatma olmaz. İdolümsün oğlum. Bak. Savunduğu şeyi bir de ispatlamış. Demiş ki, örnek verecek olursam, diyelim ki ben bir polise zihnimde birini öldürmeyi düşündüm desem beni tutuklar mı? Hayır.
3: Oo.
2: Ya.
3: Ama.
2: Ne?
3: Ama.
2: Ne? Evet.
3: Şimdi
2: ama.
3: Zihninde birini öldürmek tamam.
2: Ve
3: ayrı.
2: Biriyle flört yapmak bambaşka bir
3: çok
2: şey.
3: Çok başka.
2: Evet.
3: Tamam, seni katil yapmaz ama.
2: Ne yapar? Çok merak ettim. Ah bu kadınlar, ne desek laf değil.
3: Aldatmak.
2: Aldatmak diyorsun. Buna da aldatmak diyorsun.
3: Tabii ki.
2: Eyleme dönüşmediği sürece.
3: Tabii ki birini düşünürsen zaten yanındakinin işi ne?
2: Şimdi düşünmek, evet, eyleme dönüşmediği sürece tamam, ama yazışırsan zaten eyleme dönüşmüş mü oluyor?
3: Tabii ki.
2: Eylem oluyor, aldatma oluyor.
3: Eylem oluyor. Evet. Zaten düşünceyle başlar ya her şey, sonra eyleme geçer. Böyle o bir
2: o
3: adımdır
2: doğru.
3: Yani aslında.
2: O da doğru. Doğru. Şimdi ne desek ya. Laf değil. Ya. Beğendim ama ben idolüm güzel, olarak güzel kalmaya bir, devam bu arada. Edecek bu arkadaş. Hiç sıkıntı yok.
3: İspat da çok.
2: Eser Usta günaydın. İyi yayınlar size demiş. Doğru diyorsunuz. Herkes canım cicim diyor. Eşim diyor ki kim bu sana canım cicim diyen? Neden sana canım diyor? Ha? Vay. Ya bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz ya biz erkekler olarak.
3: Normal ama.
2: Ne haber canım?
3: Ama biz kadınlar çok kullanıyoruz canım cicimi.
2: Hem suçlusunuz hem de suçu bize atıyorsunuz. Evet. O da güzel vallahi süper. Aa, bir şey daha yazdı demiş ki düşünmenin sınırı yok aldatmada var. Bunu bir düşünelim biz biraz zorladı bizi. bırak gül bırak.
3: Düşünmenin sınırı var.
2: Evet.
3: Aldatmanın.
2: Düşünmenin sınırı yok aldatmada var.
3: Aldatmanın sınırı var diyor.
2: Evet şimdi aldatmayı aldık oradan.
3: Düşün, her şeyi düşünebilirsin.
2: Yanıyoruz şu anda. Eser Usta ne dedin Allah'ını seversen.
3: Düşünüyoruz.
2: Evet.
3: Ama aldatmıyoruz.
2: Öyleyse varız. Allah'ım.
3: Yani Eser Usta diyor ki.
2: Ne diyor?
3: Düşünmenin sınırı yok diyor.
2: Tamam onu anladık.
3: Tamam.
2: Gerisinde
3: bu cepte.
2: Gerisinde aldatma da var. Aldatma da var yani arada. Ne diyorsun? Ya.
3: Aldatma da varsa aldatmanın sınırı var diyor.
2: Ne?
3: Şimdi bak bakış
2: açısı. Eser Usta bitirdin bizi. Allah canını almasın seni ya. Vallahi. Neyse. Bunu biz gün boyu düşüneceğiz ve bulacağız. Hiç merak etme sen. Ay Eser Usta vallahi.
3: Kime veriyoruz dondurmayı?
2: bir mesaj daha var. Demiş ki başka bir kızla bakışmasını bile ihanet sayarım.
3: Kesinlikle. Bakamazsın.
2: Ya şimdi bakmak var, bakmak var.
3: Yok, yani, bakmak hayır, yok, var, bakmak yok.
2: Şimdi
3: yok.
2: Yolda karşıdan karşıya geçiyor. Bakıyorsun ne oluyor? Ha?
3: Tamam bir şey olmuyor da tamam, ama işte, şimdi var, güzel bir, var. İlgi çekici bir hanımefendiye
2: evet.
3: Bakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz evet. Ki ben bak, hareket edene baktım
2: ben
3: diyorsunuz.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Düşünmenin sınırı yok. Aldatmanın. Her şeyi buna bağlayacağım artık.
3: Eser Usta gerçekten ya, neyse, her imzasını vurdu.
2: Her türlü iletişim aldatmaya girer demiş bir mesaj daha gelmiş. Neyse hediyeyi verelim ha. Yoksa düşünmenin sınırı yok biliyorsun.
3: Aldatmanım var.
2: Ay. Eser Usta yazdı bir şey iyi. Ya. Dur bakalım kurtaracak mı bizi bu dertten? Bir saniye bakalım. Az önce bir dinleyici dedi ya demiş. Düşünmek eyleme geçmedikçe aldatma sayılmaz. Ben de diyorum ki. İstediğin şeyi düşünüp fantezi kurarsın ama eylemde bu sınırlıdır. Bak al ikinci bir darbe daha geldi.
3: Tamam aynı şeyi savunuyorlar. Yani zihninde her şeyi düşün yap birini öldür biriyle takıl.
2: Tamam.
3: Ama bunu eyleme dökemezsin diyor.
2: Yani. Ben sana söyleyeyim biz bu işi bırakalım.
3: Bence sen anlamıyorsun.
2: O zaman ben bu işi bırakayım en iyisi.
3: Bak odaklan. Bir dakika odaklan.
2: Evet. Tamam düşünmenin sınırı yok.
3: Tamam. Diyor ki istediğini düşün diyor. Tamam mı? Bu tamam. Seni suçlu yapmaz diyor.
2: Tamam.
3: Hani fantezide kur birini
2: ama
3: de
2: ama eyleme
3: öldür.
2: Geçiremezsin diyor.
3: Eylemde yapamazsın bunu diyor. Bunu sınırlıdır diyor yani.
2: Aynen öyle diye cevaplamış. Yok kesin sorun bende. Tamam kabul ettim Eser Usta sağ olasın bitirdin beni bu sabah ama. Neyse hediyeyi kime verelim Eser Usta'ya verelim artık
3: yani
2: bence.
3: Eser Usta bayağı açıklamalarla teşekkür
2: olsun,
3: ediyoruz.
2: Sağ olsun ya ne vereceğiz hediye bir daha alalım.
3: Ay dondurma.
2: İçimiz soğuyacak bu cümleden sonra.
3: Ve yanına da güzel bir kahve şöyle üf.
2: Olur Eser Usta'ya verelim o zaman verelim. Biz bunu. Vallahi bir afiyetler olsun Eser Usta.
3: Kahvede dondurmada
2: senin.
3: De.
2: Evet evet. Cümle güzel. Ben bunu not edeceğim. WhatsApp'a yazacağım şey olarak.
3: Biyografime.
2: Düşünmenin sınırı yok aldatmada var.
3: Kaynak Eser Usta. Ben de böyle bir sofrada arkadaşlarla.
2: Arabanın arkasına mı yazdırsam diye düşündüm. Pekala Aminiyet. Günün sorusunu sorduk, cevapları aldık, hediyemizi de verdik. İçimiz rahat. Yarın yine aynı saatte güzel bir soruyla karşınızda olacağız. Ece ile birlikte, değil mi?
3: Evet. Sağ Instagram'dan olasın. Takip edin ki bizleri, sorumuzu da görün. Evet. Cevapları da.
2: Evet. Güzel de hediyeyi kapın.
3: Tabii. Yarının tamam. Hediyesi ne acaba?
2: Hadi millet, birazdan tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve düşünmenin sınırı yok. Aldatmanın var.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Hanımefendisi devam ediyor.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydın herkese. Geldik son anonsumuza. Ya çok seviyorum ha, böyle üzülüyorsunuz ya benim için. Burası Radyo Enerji, büyük bir medya grubunun hor görülen elemanları olan dev bir üyesi Radyo Enerji'de. Ya bence, yani bana sorarsanız, her yere özel uçakla götürülen, alev alev yaşatılması gereken, el üstünde tutulması gereken bireyleriz biz radyo şovmenleri. Ama sanırım dünyada yaşayan hemen hemen herkes bunları hak ettiğini düşünüyordur, öyle değil mi? Şimdi ben böyle düşünenlere sormak istiyorum. 21 yıl boyunca her Allah'ın günü bir ülkenin insanlarının hayatına neşe ve renk katıp eğlendirip güldürdünüz de mi bunları talep etmekte bir mahsur görmüyorsunuz? Soruyorum bunları ben size. Neyse. Adım Sabahların Efendisi. İyi ki beni dinliyorsunuz. Oldukça komik biriyim. Yani heba olmayı istemezdim açıkçası. Yalnız reytingimin yüksek olması bir çeşit dünya kaynaklarının israf olmasına karşı başlamış bir savaşın parçası gibi adeta. Öyle hissediyorum şu an. Ama gerçekten beni dinlemeyi seviyorsanız da bana yazın millet. Samimi söylüyorum. Yani programımızı beğeniyorsanız yönetime şikayetlerinizi direkt bana yazmanızı rica ediyorum. Ben gider ayak şunu da söyleyeyim. Bugün bir aydınlanma yaşadım millet. İçinde yaşadığım evin boyuyla alakalı. Şunu fark ettim ki bekarken hep büyük evlerde yaşamışım. Evliyken evler hep daha küçük geliyor. Yani sonra şuna uyandım, alakası yokmuş. Evliyken yaşadığım evler evet metrekare olarak daha büyükmüş. Evin içindeki diğer kişi evi daha küçük algılamama neden oluyormuş. Evet, şöyle düşünün. Yani küçük bir örnekle izah etmeye çalışayım durumu. Bekarım, ev 100 metrekare, 4 çift ayakkabı var. Şimdi ev 160 metrekare, 40 çift ayakkabı var. Yani metrekareye düşen ayakkabı sayısına göre derme çatma tek göz bir barakada yaşıyor gibi olmuyor muyum ben şu anda? Ha, bu durumda. Ya buraya kadar işin şakası tabii. Yani bu konuda karım için çok üzülüyorum. Çünkü kıyafetleri gardırobuna sığmıyor. Ve ona bu fakir ve yetersiz hayatı yaşattığım için biraz suçluluk duyuyorum, açık konuşayım. Ha, bir yandan da bu kadar çok kıyafeti olduğu için aslında pek de fakir ve yetersiz bir hayat yaşamadığım aklıma geliyor. Ama diğer yanda... Ya o kadar çok diğer yan var ki anlatamam millet. Bak sıkı durun, bu konuşmam sırasında 6-7 defa diğer yanda diyebilirim, biliyor musunuz? Diğer yanda bunca kıyafeti ve ayakkabısı olup koyacak yer temin ediyor edemiyor olma bu durumu... Biraz şöyle hissettiriyor. Hani sanki ona 10 milyon liralık lüks bir otomobil satın alıp otopark parasını ödeyemiyormuşum gibi. Evet. Diğer yanda... söylemiştim size, ben tutamayacağım sözü vermem. Diğer yanda bazen de ben bir ananın evladı, yaşama hakkı olan bir birey olarak herkese her şeyi temin etme zorunluluğum olmadığını hatırlıyorum arkadaşlar. Diğer yanda... Diğer yanda işte erkeğin genlerinde bulunan bu temin edici görevi, bu içgüdü ağır basıyor. Ve bir şekilde çekirdek ailemin her şeyine yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan da bu içgüdüye sahip olmayan erkeklere nasıl özeniyorum, bak nasıl özeniyorum, biliyor musunuz? Yani çocuğun okul parasıyla kankalarıyla tatile çıkan adam var ya, kral kral. Ya şimdi bak, hayatından kesse, o tatile gitmese, yani çocuğun okula gitmesi çocuğun harika bir hayatı olacağı garantisi değil ya. Diğer yanda adamın kankalarıyla çıktığı bu tatilinde çocuğa pek bir faydası olamayacağı gerçeği de var. İşte millet, hayat bu. Bilinmezler, bize öğretilenler, bilmediklerimiz, yanlış bildiklerimiz, doğru bildiklerimiz. İkilemlerle dolu, ucu bucağı olmayan bir denklem ya. İşte ben çok yaşlandım bunlar için. Yormayın artık beni. Yani yarın itibaren sümük ve çiş şakalarıyla devam edeceğim programa. Bu yüzden itiraz istemiyorum. Yarın sabah aynı saatte tekrar görüşeceğiz. Avize Dünyası, Sabahların Efendisi'ni gururla sundu millet.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Çarşamba günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen ses Melike Şahin burada şimdi. Ana ile birlikte çok sevilen bir çalışmaya imza attılar. Söz konusu o şarkı. Gelsen ölür müsün şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Merhaba Ekiki, Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva Ekiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Seva
1: Ekiki. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Köfün ve Simge burada hit şarkıları yakışıklı kıvırsın Türkçe müzik lideri

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri.
1: Enerji.
3: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

beni duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son yıllarda dikkat çeken isimlerden biri Sefo burada. Hit şarkısı Kapalı Kapılar'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Ece Seçkin burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Körle Şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin beste fabrikatörü diyebileceğimiz bir isim Serdar Ortaç burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarıyla pop müziğe adeta yön verdi. Kış Kış isimli çalışmasıyla şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Ayrıldık.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi
2: Waikiki. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde adından söz ettiren isimlerden biri Blok 3 burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Kusura Bakma ile Kıbrıs'ın

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından da ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen iki ismi Selin ve Mabel Matiz burada şarkıları yanılır gibi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

enerji ilk benzin. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

İsimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son döneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ımla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Bat. 20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Elsteva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsteva
2: 2. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Haftanın ortası, günün ortasından herkese merhabalar. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 3 saat boyunca radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi programımda keyif alacağınız konular ve şarkılarla sizlerleyim. Şimdi çok güzel bir işbirliği geliyor. Ardından haftanın şarkısı derken konuşacağımız çok konu var. Dinledikçe kazanacaksınız bugün. Enerji Keyfi devam ediyor. Başladığı gibi tüm hızıyla tarihler 5 Ağustos'u gösteriyor. Ağustos'un ilk 5 gününü ardımızda bırakmaya başladık bile. Ne kadar hızlı başladı, ne kadar hızlı ilerlemekte Ağustos ayı. Günlerin tadını çıkarın, biz de bunu.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel steak, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en güzel kelimeleri açıklanmış ve Türkçeden de bir kelime var ilk 15'e giren. Dil öğrenme platformu Bubble 75 farklı dilden 223 kelimeyi değerlendirdiği kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Uluslararası jüri kelimeleri ses yapısı, anlam derinliği, kültürel değeri ve özgünlüğü gibi kriterlere göre değerlendirilmiş. Türkçenin eşsiz kelimelerinden yakamoz, ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı anlatan benzersiz anlamıyla dünyanın en güzel 15 kelimesi arasına girmeyi başarmış. Çünkü başka ülkelerde bu durumu anlatan bir kelime de yokmuş. Listenin zirvesinde ise Maori dilindeki Kaitakitanga yer aldı. Bu kelime doğayı ve çevreyi gelecek nesiller adına koruma sorumluluğu ifade ediyor. Sırayla şöyle: Aura Yunanca bir kişinin enerjisi ve atmosferi demek. Hiraet Galce ulaşılmayan ya da kaybedilen bir yere duyulan özlem. Ikigai Japonca yaşam amacı. Iri Ukraynaca efsanevi göç diyarı. Kintsugi Japonca kırıkları altınla onarma sanatı. Luftmensch Yidiş hayalleriyle yaşayan idealist kişi ve daha listede birçok kelime var. Hepsinin içeriklerini zaten sosyal medya hesaplarımızda ve aynı zamanda web sitemizde müzik haberler bölümümüzde paylaştık. Oradan sizler de inceleyebilirsiniz. Dünyanın en güzel ilk 15 kelimesini, dediğim gibi Türkçeden de yakamoz var. Gerçekten yakamozu anlatabilen tek dile sahip olmamız ne kadar şanslıyız. Yakamozun hissiyatını eminim çok da güzel hissediyoruzdur ki Kıbrıs'ta da çok güzel yakamozlar yaşıyoruz. Deniz kenarına gittiğinizde görüyorsunuzdur. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor. Dilim.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güne Sabahların Efendisi ile başlıyorsanız çok şanslısınız. Çünkü Sabahların Efendisi'ne artık ben de dahil oluyorum. Hem zaten Sabahların Efendisi'nin enerjisi ayrı bir olay. Ama şimdi birlikte bir soru belirliyoruz her gün ve soruların cevaplarını paylaşıyoruz. Burada eğleniyoruz, gülüyoruz ve en güzel cevabı da birbirinden güzel ödüller, hediyeler kazandırıyoruz. Sabah 7-10 arasında bizleri yakalayın. Soruyu nereden soruyoruz? Hem tabii ki de yayında soruyoruz, hem de sosyal medya hesaplarımızdan soruyoruz. Hediyeleri de paylaşıyoruz zaten sizlerle. Enerji keyfindesiniz. Keyifli şarkılarla güne devam ediyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ayının başlarındayız ve Ağustos ayı gerçekten çok keyifli etkinliklerle dolu adamızda. Her gün neredeyse bir yerlerde etkinlikler gerçekleşiyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta, Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde veya Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında. Sizlerde adamızda neler var, hangi etkinlikler var, hangi etkinliklerin biletlerini almak istiyorsanız biletler de mevcut. Kolaylıkla satın alabiliyorsunuz. Bazı biletler ücretsiz, promosyon biletler var, indirimli biletler var. Kaçırmanızı istemem. Benden söylemesi, Enerji Keyfi'nde de sevdiğiniz şarkılarla güne devam ediyoruz.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 2 saat boyunca daha birlikteyiz ve Enerji Keyfi'nde keyifli şarkılar, keyifli konular sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu gece

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
4: Elsevayakiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevayakiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsevayakiki.
5: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
7: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gittim. Bu hafta sonu tekrar gitmeyi düşünüyorum. Nereden bahsediyorum? Concord Island'ın biçini kullanmak için hafta sonuna böyle bir plan yaptım. Gerçekten sabah kahvaltısından, öğle yemeklerinden, enfes kokteyllerinden, bir de harika spasından, gerçekten çok lüks, tertemiz, mis gibi. Zaten yeni bir otel Girne'de açıldı. Çok şık bir otel, çok beğeneceksiniz. Geçtiğimiz hafta sonu gittim. Sabahtan akşama kadar oradaydım ve denizini kullandım, havuzunu kullandım. Enfes böyle açık büfesinden yararlandım. İmza kokteyllerini denedim. Alakart restoranında yemek yedim. Bir de ilgimi çeken şu oldu. Artık denizden çıktıktan sonra işte böyle spa'ya gittim ve spa'da bir spor salonu vardı. Yani onunla da hakkım olduğu için kullanmak istedim. Spor salonunda her şey dijital. Yani yürüyüş bandında mesela koşacaksanız, koşu yapmak istediğiniz sahili seçiyorsunuz ve sanki orada koşuyormuşsunuz gibi önünüzde bir ekran açılıyor. İnanılmaz iyiydi. Yani spor mu yaptım, eğlendim mi belli değil. İnanılmaz tertemiz, son model spor salonuydu. Sizlere önerim olsun. Enerji Keyfi devam.

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi devam ediyor tüm hızıyla. Şimdi insan davranışları hakkında böyle bilmediğiniz gerçeklerden bahsedeceğim. Bir insan çok uyuyorsa bazen mutsuzluk veya duygusal tükenmişlik yaşıyor olabilir. Bir insan çok gülüyorsa içlerinde büyük bir yalnızlığı gizliyor olabilir. Bir insan sürekli herkese yardım ediyorsa aslında en çok desteğe ihtiyaç duyan kişiler olabilir. Bir insan sürekli yalan söylüyorsa çoğu zaman kendisini yetersiz hissettiği yönlerini saklamaya çalışırmış. Bir insan sürekli dikkat çekmeye çalışıyorsa çocuklukta yeterince ilgi veya sevgi görmemiş olan bazı insanlar yetişkinlikte sürekli fark edilme ihtiyacı hissedilirmiş. Bir insan sürekli sinirliyse bazen kişinin içinde taşıdığı stresin veya bastırılmış duyguların dışa vurumu olabilir. Bazı insanlar her şeye ağlar, her şeye duygulanırlar. Bu insanlar yüksek empatiye ve hassas bir kişiliğe sahipmiş. Ve bir insan gerçekten size değer veriyorsa huzurunu, mutluluğunu ve iyiliğini de önemsermiş. Bir insan çok fazla yemek yiyorsa veya iştahsızsa düzensiz yeme alışkanlıkları bazen yoğun stresin işareti olabilir. Etrafımızda bu tarz insanlar var ya da sizler bu durumu yaşıyorsunuz. Bir farkındalık yaratmak istedim. Hemen her şeye alınıp bozulmayın. Bazı insanlar davranışlarının altında çok farklı sebepler yatıyor. Siz o sebepleri görmeyi seçin. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu LC Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de

Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor yeni saate doğru ve haftanın tam ortasındayız ve bu hafta birbirinden güzel etkinlikler sizleri bekliyor. Detaylar Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Ozan Bayraş'a ve Hande Ener işbirliği ile açılışı yaptık. Yine bir işbirliği daha şu an karşılıyor bizleri. Gökçe ve Pamela ortaklığı, adresler karıştı. Şimdi sizlerle ve Enerji Keyfi bir saat boyunca daha devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Şimdi çok enteresan bir haber çıktı önüme, sizlerle paylaşmak istedim. İspanya'dan dikkat çeken bir UFO raporu yayınlanmış. Başlık şu: uzaylılar Türkçe'ye benzer bir dil konuşuyor diyorlar. İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi'ne atfedilen ve kamuoyunda yıllardır tartışılan bir rapor yeniden gündem oldu. Söz konusu raporda dünyayı ziyaret ettiği öne sürülen uzaylıların Türkçe'ye benzer bir dil kullanıldığı iddiası var. 2010 yılında yayınlanan raporda uzaylıların Güneş sistemine yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıktaki Alfa Centauri yıldız sisteminden geliyormuş ve gelişmiş teknolojileri sayesinde çevredeki gezegenleri kolonileştirdikleri öne sürülüyor. Raporda ayrıca dünyayı ziyaret eden uzaylıların iki farklı türe sahip olduğu, bunlardan bir grubun fiziksel özellikleri bakımından insanlara oldukça benzediği ifade ediliyor. Aynı belgede bu grubun son derece ileri teknolojiye sahip olduğu ve telaffuzu Türkçe'ye benzeyen bir dil kullandığı iddia ediliyor. Tabii resmi olarak bu teyit edilmemiş bir rapor ama bu rapor neden tutulsun ki zamanında? Enteresan olan şu, gerçekten bence Türkçe konuşan bizim milletimiz kesinlikle uzaylı olabilir. Bu ekonomide, bu şartlarda zaten yaşayabiliyorsak gerçekten uzaylıyızdır diye düşünüyorum. Uzaylılar bile aynı dili konuşuyor. Bizde yani gerçekten mizahımız çok yüksek. Yorumlar inanılmaz. Eminim uzaylılarla ilk teması kuracak olan, eğer dilleri açısından benzerlik gösteriyorsak, kesin biz oluruz ve bunun mizahını düşünemiyorum bile. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi, keyifli konularla ve keyifli şarkılarla birlikte bu frekansta devam ediyor.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve şu an itibariyle buz gibi bir soğuk kahve kazanma fırsatı yakalıyorsunuz ve az önce dinlediğiniz şarkının orijinali kime aitti? Cevapları WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 533-888-1010 numaralı WhatsApp hattımıza. Az önce dinlediğiniz şarkının orijinalini biz kimden dinliyorduk? Hadi yazın cevapları. Bir kişiye soğuk kahve gidecek Quadro Cafe'den. İlk yazan kişiye vereceğim tabii ki de. Şu an bizi dinleyenlerden ve sorduğum soruya cevap veren ilk kişiye soğuk kahve hediyesi veriyoruz Quadro Cafe'den. Tabii ki de her gün veriyorum. Her gün sizlerle güzel hediyeler buluşturuyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bazı geceler vardır hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe Pop'un en iyi şarkılarıyla ve en iyi isimleriyle baş başa bırakıyorum. Kesintisiz bir şekilde tüm hitler bir arada bu frekansta. Yarın 13-16 arası bu frekansta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: L2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu L2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. L2.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
0: Aveon Sigorta. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Enerji.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Ki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin. Sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi
2: Waikiki. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Elseva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elseva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elseva
3: 22. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafak.com'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için böğürtlenen.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: varsın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.